0: yere ino sapsa de du
1: kota kona sitere tida waingo so tamara waingo e
2: 91.7
3: if ya lobi sefi tegim fire lobi mi tekete analise samana i holigonigi matere pire tifi konko gide leitoli bebe daimu accident taki hoi gregi moni mi adenki bibi te